0: şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi. ...98.6... şehrin genç sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6 şehrin genç sesi. ...98.6 şehrin genç sesi. ...98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi. 98.6 şehrin genç sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. ...98.6... Şehrin genç sesi. ...98.6... Şehrin genç sesi. ...98.6... Şehrin genç sesi. ...98.6 Şehrin genç sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi. 98.6 Şehrin genç sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. Doksan sekiz nokta altı Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. ...98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Burcu Radyo, şehri genç sesi.
1: Senin de aşkın yalanmış.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Çu Radyo, şehri genç sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dönmesin.

0: sonu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6. Şehrin genç sesi.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence biliyorum.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6. Şehrin genç sesi.

Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

קשר לסמבר.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay. Gecesi.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: sesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

bütünsel varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: İçimde bitecek gibi durmayan adını koyamadım, sen varsın.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kartop oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey, TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Sivas'ın en çok dinlenen

0: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey, TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Sivas'ın en çok dinlenen

0: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sayende.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak

akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben arada sırada aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun? Çünkü sen benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen benim her an, her saniye, her dakika, her gün aklımdasın. Her zaman.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Elif Buse Doğan.
1: Berkay.
2: 98.6 Şehrin Genç Sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, Şehrin Genç Sesi.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım. Özür dilerim ne

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6 şehrin genç sesi.

kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben ara nasıl aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun? Çünkü sen benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen benim her an, her saniye, her dakika, her gün aklımdasın. Her zaman.

0: Kendisi yaşıyor.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: 98.6, şehrin genç sesi.